0: Var mı Elas Nain?
1: Evet ben.
0: Bence çıkın istersen daha az bulun.
2: Çıkın parası çıkın.
0: Okay, Nain. Nain, I'm gonna run for you momentarily. LS 12.
3: We're bringing one to the med center.
0: To the med center. 1253.